Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbare veyloh.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

böyle çık kendi desteği eş menehum harigaddare yoyah böyle çık kendi desteği.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbüke ve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbuku te peşan şare ve hamaye. Suret et elyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bitir, bitir, bami bavur çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az düşüme dedi desin, az yedin çüme desin, az yorin. Ne dişi elleri bir sene reklam rüştün, yeke kurmaca, yeke acıma, yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yakacı idi Türkiye mi diye ben zirahı çabı gülü biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerdemler acı da kondurayan tabi çartıl yapın mı sen aşka faizli bir vermir atarıp değildir bazı bir adı fırı kemin ebe seyhavi dina barış gül ya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami sana gildi böyle bir şekil yanadı Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemre de Arabi haluka dedi gerdin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddütünüz bağırır akvat yavşanına hiyalı hımakin rüke vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe müsurrası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasime tegimine aziz şümünü cem yankacıydı acem emdiye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyal o hamak.

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavete me gelo ve esmin emine de zekhavi de nava resul ya. Müsterkoda tavan dedikim Ramişan'a gildi. Mekulü yana ve Muhammed'i de

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deranın

Röj bir röj de helim tu beyniz ani Ciger dikelim mi eşi grani Doktor hekim dermanine Tu derman edin emini Tu kula can edini

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Roma!
2: Oğlum!
1: Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.